helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin behesta evina wan u gridana wan bir ribertiye u gele xoran.

0: rouge, l'ombre rouge. Non, non, non.
1: Konuşuyor lan.
2: Baba lan önce müstahar.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

ayol. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza epoze peçüke fenani nükredi keva ele ve teni ke fenani kavat edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbüke ve sevenge serey memkane sonra spine minane fincane peyfurine. Mina sevecce seve khalatine çen sale kabı gice serey penanı daray. Tırra ve kole zere hurbuku te peşyan şare ve hamay. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim be çente.

0: Allah ama Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyarı. Kule plaza akım kapıca iki akı sisi. Bela kıda hap çay koş bu kribiyete çöpki. Haydi kribi haydi.
2: La bela çiribi hani ma hap çay. Kalesi ve gıhı gıhı.
0: La ya çiribi la. الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم انت تذوقها وتشوف شلون

0: evaya ne işe deyi. Ez eser birinci çekim.
1: Ana çıma ulo reta kavini gotin biter nabe. Mişter goti yek sergirare, sergirare.
0: Dudur kutu paçayı kodart kıdıldıra siyare dijiti başta galaj mırdeji. Hama azarım zeser birinci çekim. Bakarız ite.
1: Keçe binave ilahi azete bidim ber buksa azete bina anayinim ha.
0: Mister go birinci yani birinci.
1: Keçe mister go sergirare ali sergirare. Gotin zaka be vuy sarete.
0: Hama vallahi zeser birinci çekim.
1: Keser birinci çekim. Eke kopi bide he. دهار.
0: دچما هیچ.
1: همات نخوی. آوا چون بریش که ده.
0: او دچما هیچ. کرد که وابی نیجم.
1: و الله ای زن کتدم.
0: امشی شمشت نزنارم. ای باهیت بر هر بیس.
1: به بردان آت بزنارم. دهار.
2: یا ونه هف دو بردن و نه هف خینن. امری مش خدیر. از امریش که وابینم.

Yasemin diye Yasemin hoş diye Yasemin var içe mani kan Yasemin akali kali Zahari zahari ciddi gümme gümme bir terezi terez mami mağur et çama Bakın ya dedin abi şaret et esnaz bu şüme dedi dersim aziriz şüme dersim acorim Nefis şehirleri bir sene reklam rüştün yeke kurmaca yeke acemme yeke Ezan sonrası bir açımın cem yandaş yedi tırken mi diye ki benzer abi çabı gül ebris mi teyli çapır bir ece porke jene kandile Gerden de recu de kondurayım tabi çartıyla bildim mi sen aşka faizli bir femur atarım teyder bazı bir adı fırı kemine de seyhavi dina barış gül ya Mesel kuda tavan dedi ki Ramizhan'a gildi ve Levi Şekir'in yanağı ve Ahmet ile terzeyle hakimi Şemli de Arabi halukat dedi gerden ekhep kep geber kuharam leye kerem kim geliye bağlı okun o çıkavurin Mesut ve terezu terez bağlı rakot yap şemine hiyalı kama kin rüke vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil

Hapsalemi tamam ede heşir abdalemi dere imana bavetta megelo vesmin emine de sehvavetin ağır resul ya. Müsterfada tavanı dikim ramişana gildi megulü yana ve muhammed ile.

Çelengu nazgu şen ye ye ye ye şefalu şuhu cebbare ye ye ye ah çelengu nazgu şen ye ye ye ye ah şefalu şuhu cebbare veylu.

0: gezim alem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran ezim alem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran ezim alem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran ezim alem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim alem harap. Ey dilbera gerden zirav, dem şişeya teyji gulav, ey doktore beş nazrav, veyran ezim alem harap. Cavan guhildine bimeste, ev çend ya misri bideste, lukuştina min de bikeste, veyran ezim alem harap. Dübe qasta min dukuji, dübe kefra dil nosuji, gelek sutim girim ruji, veyran ezim alem harap. Gelek sutim girim kebap, girye bimin sed renk kırap, ya leyteni kunru turab, veyran ezim alem harap. Ya leyteni kunru vakar, vey nazika min tecid dur, behiş girin zülfe tuhur, veyran ezim alem harap. Behiş girin zülfe tuhraş, biski siyah behnat huaş, ey doktore çapik bimeş, veyran ezim alem harap. Bi keyf girim zülfet reş, biski siyah zülfet kamer, eşka muhubet amin liser, veyran ezim alem harap. Sutum reştim bi hesap, li pirsi bu girme kebap, girye bimin sed renk azap, veyran ezim alem harap. Sübhan ji şahe bitini, hale giri hala gerdeni, ez dingirim berdam dini, veyran ezim alem harap. Eşka mecaz peyda buye, irolimin dijvar buye, hivet kim hakikiye, veyran ezim alem harap.
1: Bravo. Bel.
2: Son sözlerinizi buyurun.
1: Bel. Son.

malem harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç, veyran ez malem harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal, veyran ez malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste kesere, avek ji ava kevsere, veyran ez malim harap.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon bonheur.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Merhaba Bakri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bakri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bakri.
1: Efendim.
0: Tayyarı. Kule plaza akım kapıca iki akı sisi. Bela kıda hap çay koş bu kribiyete çöpki. Haydi kurem haydi.
2: La bela çiribi hani ma hap çay. Kalesi ve gıhı gıhı.
0: La ya çiribi la. Çayeli adına, gher çayeli adıkum. Ente zhukha. Şuf şlon.

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin behesta evina wan u gridana wan bir ribertiye u gelekhoran.

Bu parizin hevye bilin bikin. Et bere poşimani bindesti istuhari vere. Ne helin ver nedin u ver hobidin. Ver fadan jiyane. Yan Kurdistan yan nema. Yan Kurdistan.

şimdi nerede? Karamaniyat da gelip ki mazına aş, kurdu kurdistan era. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin.

0: Rouge, l'autre rouge. Non, non, dernière.
1: Babadan
2: önce müsaade isterim.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!